çekildiğini. Çekildiğini. Obrigado pelo carinho. Obrigado pelo carinho.